0: Eğer ki gösterisinin YouTube'daki videosunu izleyen 15 milyon seyirciden biriyseniz şu sözleri kesinlikle hatırlıyorsunuzdur.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme. İşte o internette kişisel gelişim videolarını sadece iyi niyetli insanlar izlemiyor. Bu adamlar da izliyor. Belli ki bir gün çok iyi bir video denk geldi ve dedi ki evet ya 30 yıldır niye kendini kısıtlıyorsun? Toplum baskısı, milletin yazdığı metinler, anayasa falan. Kendin ol ya, kendin ol. Kır kabuklarını Tayyip ya. Onun adına çok mutluyum.
0: Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz isimli sahne gösterisinden de bu alıntı. Gösteri 24 Haziran'da YouTube'da yayınlanmış. 2 Temmuz'da da Deniz Göktaş Almanya dönüşü havalanında gözaltına alınmıştı. Sonrasında tutuklandı ve bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve tutuklanmasından 88 gün sonra bugün tahliye edildi. Biz Kozmatikçi olarak bu duruşmaya yakından göz atacağız. Ekibimizden Erkan Aslan Deniz Göktaş davasında yaşananları Deniz Göktaş'ın neredeyse sahnedeki performansını hatırlatan savunmasını ve ayrıntılarını aktaracak. Sonrasında Medya ve Hukuk Çalışanları Derneği eş direktörü Barış Altıntaş'la bir röportajımız olacak. Kendisinden ifade özgürlüğü kavramının Türkiye'de geldiği noktayı öğrenmeye çalışacağız. Deniz Göktaş'ın bir sahne gösterisinden dolayı gözaltına alınması, tutuklanması, yargılanması hukuk çerçevesinde nasıl açıklanabilir? Barış Altıntaş'a danışacağız. Kozmatürkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. YouTube'da yayınladığı Ölü Deniz gösterisi için yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan stand-upçı komedyen Deniz Göktaş'ın davası bugün görüldü ve gösterisi milyonlarca kez izlenen Deniz Göktaş hakkında 88 gün süren tutukluluğun ardından beraat etmese de tahliye kararı çıktı. Kozmatikçi ekibinden Erkan Aslan şu anda stüdyoda. Erkan, neler yaşandı bugün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde?
2: Evet Aydın, kamuoyu büyük bir merakla bekliyordu bu davayı. Zira YouTube'a ücretsiz olarak yüklediği Ölü Deniz gösterisi 2 hafta sonra Türkiye'den erişime engellenmesine rağmen 15 milyon izlendi şimdiye kadar. 3 farklı suçlama yöneltiliyordu komedyene. Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanla alenen tahrik ve suçu ve suçluyu övme. Soruşturma ilk aşamada halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak suçlamasıyla başlamıştı. Avukatlara göre bu suçlama tutuklama yasağı kapsamında kaldığı için sonradan halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak değiştirildi. Duruşmanın yapıldığı Çağlayan Adliyesi'nin önünde Deniz Göktaş'a destek verenler bir araya geldi duruşma öncesinde. Açıkçası son dönemde bu kadar yankı uyandıran bir dava için az bir kalabalıktı bu. Bir basın açıklaması yaptı eylemciler. Deniz Göktaş'ın gösterisiyle halkın duygularına tercüman olduğu, bu davayla da topluma gözdağı verilmek istendiği söylendi.
3: Deniz Göktaş yalnız değildir. Deniz Göktaş yalnız değildir.
4: Deniz Göktaş'ın tek suçu Ölü Deniz adlı gösterisinde sözünü sakınmadan duygularımıza tercüman olmak ve bunu yaparken milyonları güldürmek oldu. Gösteri yayınlandığı ilk haftada milyonlarca kez izlendi. Deniz Göktaş hepimizin günlük hayatta hissettiği gerçekleri sahnede yüksek sesle söyledi ve bunun bedeli kendisine ödetilmek istendi. Sahne suç mahalline, şaka delile, kahkaha tehdide dönüştürüldü. Ortada bir yargılama değil, tüm topluma gözdağı vermek için sahnelenen bir ceza süreci var.
0: Şimdi Erkan, Deniz Göktaş'ın Çağlayan Adliyesi'nde görülen davası öncelikle 1,5 saat bir röterle başladı evet. Bugün. Sonra da mahkeme salonundan gelen haberler Göktaş'ın savunmasını çok büyük bir özgüvenle ve keyifli bir şekilde yaptığını aktarıyor.
2: Evet, adeta sahneye Deniz Göktaş isimli stand-upçı çıkmış. Katılımcılar öyle aktarıyorlar salondan. Duruşmaya tip milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ile gazeteci Hilmi Acaloğlu gibi isimler an be an aktardılar kamuoyuna. Göktaş savunmasına suçlama konusu yapılan 4 cümlem için 88 gündür kuyu tipi hapishanedeyim. Cümle başına 22 gündür hapisteyim diyerek başlıyor.
0: Ve artık tutuklandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüğü de yansımıştı kamuoyuna. Bir de buna dair esprili bir açıklaması olmuş.
2: Aynen öyle. Bu konuya dair de oldukça dikkat çekici bir açıklaması oldu Denizli Göktaş'ın. Bir önemli detaylar paylaştı. Buna göre kendisi defalarca reddetmesine rağmen kelepçeli ve bir komiser eşliğinde Kılıçdaroğlu'nun yanına götürülmüş. Daha da ilginç, Kılıçdaroğlu ona neden ülkeye döndün ki sorusunu yöneltmiş. O da o meşhur CHP'yi salın yanıtını vermiş CHP'nin atanan liderine. Deniz Göktaş dini değerleri aşağılamakla yargılanmasına rağmen şimdiye kadar muhatap olduğu hiçbir devlet görevlisinden tepki görmediğini de aktarmış. Tam tersine ona Kılıçdaroğlu gibi neden ülkeye döndün, bizde sendeki imkanlar olsa dönmezdik dediğini aktarıyor ve bunun için ülkesi adına üzüldüğünü belirtiyor.
0: Ve hatta fon skandalı gibi güncel konulara da atıfta bulunmuş Deniz Göktaş mahkeme salonundan aktarılan bilgilere göre.
2: Evet, fon skandalı ve intihar eden emekli polis memuru gibi olaylara referans vermiş. Girişte de dediğin gibi çok özgüvenli bir savunmadan bahsediyoruz. Örneğin Ölü Deniz gösterisinde Tayyip Erdoğan için kullandığı utangaç diktatör ifadesine şöyle açıklık getirmiş. Diktatör sözcüğü hakaret değildir. Bir başka komedyen Cumhurbaşkanı için diktatör yerine demokrattır dese benden daha çok güldürür. 32 yaşında bir komedyenin Türkiye'nin içinde bulunduğu bu siyasi atmosferde yaptığı savunma gerçekten saygı uyandırıcı.
0: Kesinlikle öyle ve hatta mahkeme beyanında Nasrettin Hoca'dan Levent Kırca ve Ferhan Şensoy'a kadar pek çok mizahçıyı da referans göstermiş.
2: Evet, Nasrettin Hoca bugün yaşasa ve gösteri yapsa bu sadece Erdoğan'la ilgili olurdu diyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bu tür şaka ve eleştirilere olgunlukla katlanmak zorunda olduğunu da belirtiyor. Çocukluğunun Ferhan Şensoy ve Levent Kırca izleyerek geçtiğini belirten Deniz Göktaş, o yıllarda ifade özgürlüğünü koruyan yasalar değişmedi. Değişen tek şey her şakadan nem kapan yöneticiler diye de ekliyor. Savunmasını şu sözlerle bitiriyor Deniz Göktaş. Hayatımdan 3 ay çalındı ama sigarayı bıraktım hapishanede ve bu şekilde o 3 ayı telafi edeceğim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.
0: Ve sonra da mahkemeden dini değerleri aşağılamadan 7 ay 15 gün Cumhurbaşkanı'na hakaretten de 11 ay 20 gün hükümle birlikte bir tahliye kararı
2: evet,
0: çıkıyor.
2: Ama en azından bu tutukluk da bu şekilde sonlanmış oldu. Dileriz ki Deniz Göktaş'ın tahliyesinde bir aksaklık yaşanmaz. Zira geçmiş tecrübeler bize bunu gösteriyor. Dün X hesabından bir mektup yayınlamıştı Deniz Göktaş ve mesajını bir dörtlükle bitirmişti. Burada kendisi gibi Çorlu Karatepe cezaevinde tutuklu bulunan Haluk Levent ve Cem Küçük'e de atıfta bulunuyordu. Göktaş yazdığı sözlerin zihinlerde Berlinli rapçi Fuat'ın stiliyle canlandırılmasını not düşmüştü. Fuat Ergin de Deniz Göktaş'ı kırmayıp yazdığı dörtlüyü seslendirdi.
5: Ekmekle poğaça, vaktimiz bolca, cici bebe olmasa halimiz ne olacak? Menüye bak, full karbonhidrat, ne peynir var ne de yarım kadeh dolacak. Haluk Cem, Özkan ve ben yiyor. Haluk Cem, Özkan ve ben yiyor. Haluk Cem, Özkan ve ben D blok, dört yapraklı yonca. Fuat Ergin Batı Berlin, full destek.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü alanında çalışan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin eş direktörü Barış Altıntaş var. Kendisiyle Deniz Göktaş'ın yargılanma sürecini ve bu davanın ifade özgürlüğü açısından ne anlama geldiğini konuşacağız. Merhabalar Barış Hanım.
6: Merhabalar, çok teşekkürler. Sağ olun davetiniz için.
0: Barış Hanım, bugün Deniz Göktaş tutukluğunun 88. gününde mahkeme karşısına çıktı, hakim karşısına çıktı ve bugün tahliye edildi. Az önce o karar geldi. Öncelikle bugünkü dava ve alınan karar hakkında konuşalım. Ne anlama geliyor bu karar Türkiye'deki hukuk için?
6: Yani karar ya tabii ki tahliye olması sevindirici olmakla birlikte hiç cezaevine girmemiş olması gerekiyordu. Bu yüzden aslında çok iyi bir haber değil. Ayrıca iki suçtan ceza aldı. Zaten hani baştan iki suçtan tutuklanmıştı. Gözaltından sonra hemen tutuklanmıştı. Ondan sonra tahliye aldı. Fakat daha sonra işte bu Daltonlar esprileri nedeniyle suçu ve suçluyu övmekten tekrar tutuklandı. Bu kez bu arada ondan şu an tahliye, beraat aldı. Yani tahliye olmasını bekliyordum ben ama gerçekten ceza alması başlı başına hem gazetecilerin hem artık gazetecilerin de demeyeyim sosyal medyayı kullanan aktif olarak kendini ifade eden herkesin karşılaştığı sorunların ne olduğunu açıkçası tümüyle ortaya koyuyor. Suçu ve suçluyu övmeden şey aldı dedim ama örnekse bu diktatör kelimesi yüzünden Cumhurbaşkanı hakaretten ceza aldı. Oysa ki ya bu çok oturmuş bir şey. Hem Türkiye'de hem Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni söylemeye bile gerek yok. Birçok kararı var aslında. İşte diktatörün veya ülkeyi yönetenlere karşı eleştirinin suç olmadığı konusunda. Açıkçası bu çok uzatmaya bile gerek yok. Yani suç olmayan bir nedenle bu insan 3 ay boyunca cezaevinde tutuldu.
0: Ve bugün bu konuyla ilgili hatta Deniz Göktaş'la savunmasında diktatör kelimesinin aslında siyasi bir tanımlama olduğunu, mesela başka bir komedinin Erdoğan hakkında demokrat diyerek belki de daha fazla karşılık alabileceğini, daha fazla gülünebileceğini de söylemişti. Siz de bu şekilde görüyorsunuz ve dediğiniz gibi bu şekilde açıklamalarda var farklı mahkemelerden. Diktatör kelimesinin bir hakaret olarak anlaşılmaması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda var ve böyle kararlar da var diyorsunuz.
6: Evet, kesinlikle böyle. Tam da bunu demek istedim. Gazetecilere karşı da en çok kullanılan, hani genelde Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlisine hakaret, genelde tutuklama dahil olmaması gereken suçlar, ki gördüğünüz gibi insanlar hem artık gazeteciler de değil sadece veya işte komedyenler, kamu oyu önünde aktif olarak konuşanlar da değil, gerçekten bir tweet atan normal yurttaşlar bile bu Cumhurbaşkanı hakaret gibi bir suçlamayla hem tutuklanıp işte Deniz Göktaş gibi 3 ay kadar cezaevinde tutulabiliyor ilk duruşmaya kadar. Bu çok oldu bu arada. Hani Deniz Göktaş çok önemli çünkü dava elbette ki çok, son bu Haziran'da yüklediği videosu çok ses getirmişti, çok sevilen biri, bunu da söylemek lazım. Daha hani bilinen isimlere alıp işte onları cezaevinde tutup bir mesaj vermek de biraz işte hani demokrasiye inananların moralini bozmak mı diyelim, böyle bir alt niyet de belki olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten hiç suçu oluşturmayan, yani Türkiye'nin anayasa mahkemesinin kararları, basın özgürlüğü kanununa göre hiç soruşturmayan maddelerden gazeteciler sürekli işte cezaevine giriyor. Olmadığı hiçbir tutuklama, gözaltı olmasa bile saatlerini adliyelerde geçiriyorlar. Gidiyorsunuz, ifade veriyorsunuz, sonra davaya gidiyorsunuz, yargılanıyorsunuz, tekrar gidiyorsunuz. Hani ceza alıp almama kısmına gelmiyorum bile. Tümüyle bu sürecin yaşaması zaten çok başlı başına korkunç bir baskı oluşturuyor. Evet, ifade özgürlüğü üzerinde.
0: Şimdi siz başta da söylediniz, aslında hiç tutuklanmaması gerekiyordu Deniz Göktaş'ı dediniz. Şimdi siz ifade özgürlüğü davalarını dernek olarak da yakından takip ediyorsunuz, evet, senelerdir. Deniz Göktaş'ın da Harbiye'de sahneye çıktığı ve sonradan YouTube'da yayınladığı gösteriyi de izlediğinizi tahmin ediyorum. 1,5 saatlik bir gösteri. O gösteriyi düşündüğünüzde tekrar bir açıklar mısınız? Neden tutuklanmaması gerekiyordu? Yani siz izlediğiniz zaman da Türkiye'deki hukuk sisteminde bu gerçekten bir suç unsuru yaratabildiği dediğiniz bir yer var mıydı?
6: Ya açıkçası yoktu. Bugün de bile bir kere önce şunu söylemek lazım. Bugün bu suç unsuru yaratabilir demek çok zor. Gerçekten öngörülemez bir hale dönüştü son birkaç senede. Gazeteciler için hani bu durumu anlamak çok zor. Örneğin bir ekonomi haberi yapıyorsunuz veya işte döviz kuruyla ilgili bir haber yapıyorsunuz. Ondan sonra ülkenin ekonomisinin altını oymaya çalışmakla suçlanabiliyorsunuz. Yani hiç öngörülemeyen yerlere gidebiliyor. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ama elbette ki bizim karşılaştığımız gazetecilere açılan davalar, özellikle hakaret davaları, işte birçok sayıda %60'tan üstü terörle ilgili suçlar oluyor gazetecilere. Yine haberlerinden veya tweetlerinden veya işte 29-11 dediğimiz kitlesel yürüyüşleri, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet gibi davalardan oluyor. Farklı böyle kullanılan çok madde var. Ama Cumhurbaşkanı'nın hakaret de böyle hep bir %10 bunu alıyor bütün davaların benzer şekilde. Ama bütün bu gördüğümüz davalar içinde ben o gösteriyi izlediğimde çok açıkçası bulamadım. Hani kesin bundan bu bir rahatsızlık yaratır, kesin alırlar, bir şey yaparlar gibi. Açıkçası şu ortamda bile bence yoktu. Özellikle bu dini değerleri aşağılama suçu mesela. O çok kullanılmıyor. Bunu söylemek lazım. Ben şu an aklıma gazeteci davası gelmiyor bile, bir tane bile. Hani halkı kilme düşmanlığa sahip, evet. Bu daha yeni başvurulmaya başlanan bir madde herhalde. Örneğin dini, yani ben mi çok hatırlamıyorum bunda da, o dördüncü kitabı en çok beğendim gibi böyle bir espri vardı. Ama hiçbir yani çok dindar bir insanın bile dini değerleri aşağılama olarak nitelendirmeyeceği şakalardı. Bu haşema şakası vardı. Zaten işte bu halkı kilme düşmanlığa tarih oradan çıkmıştı. O yüzden evet, bugünün koşulları altında bile gerçekten biraz bu koşullar altında birazcık hani fazla zorlama bir tutuklamaydı. Bunun şu anki yani daha iyi bir kelime bulamadığım için zorlama demek istedim. Gerçekten ben çok hani bir ya zaten kendisi de ifadesinde bunu belirtti. Bunun biraz işte 180 küsur kişinin şikayet ettiğini CİMER'e, hatta orada şey dedi, o da doğru. Hani Teletubbies bile daha çok şikayet almıştır. Yani bir şekilde işte trollerin gerçekten de böyle bir şey yaratıldı. Yani trollerin sosyal medyada ona hedef göstermesiyle, yandaş basının hedef göstermesiyle başlanan. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu da çok artık Türkiye'nin normallerinden biri. Bazen bu gazetecilerin başına da geliyor. Gerçekten bir şekilde yani birilerini 15-20 kişiyi kızdırmanız yeterli olabiliyor. Yani çok böyle bir infial yaratmaya ve yani Deniz'in savunması tabii ki çok mantıklı. yazdı. Ben kimseyi rencide eden bir şey söylemedim. Böyle hedef alındım diyor. Gazetecilerin de başına geliyor. Zaten artık yargıda bu çok sık gördüğümüz bir hani bir mekanizma. İşte hedef gösterme. Onun üzerine
0: ki kendisi de aynen dediğiniz gibi Deniz Göktaş da bugünkü savunmasında yapay bir kampanya ile CİMER'e şikayet edildim diyor. Çünkü yani sırf Harbiye'deki gösterisinde 5000 seyirci vardı. Onun haricinde neredeyse 200 kere bu gösteriyi sahnelemiş ve toplamda 100 binden fazla seyircinin karşısına çıkmıştı. Fakat 500 kadar CİMER şikayeti iddianamede bile yer almış. Şimdi bu şikayetler suçlamaya nasıl dayanak yapılıyor? Yani bir gösteriden rahatsız olmakla o gösteride suç işlendi ortaya koymak, iddia etmek arasındaki ayrım nasıldır? Onu bir açıklayabilir misiniz?
6: Normalde bir nasıl bir işlem, neye dayandırıyorlar? Gerçekten şimdi iddianameyi de hani çok böyle sert konuşmak istemiyorum ama iddianame de bence çok iyi bir dayanak yoktu. Bugün de savcının söylediği de örneğin tekrar işte hani şundan cezalandırılsın, ben bunun işte bir suç olduğunu düşünüyorum dediğinde, ama normalde bunlar işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. maddesinde ifade özgürlüğünün ne olduğu ne olmadığı hani son derece net ifade edilmiş. Şiddet çağrısı yapmadığınız sürece, nefret söylemi içermediği sürece siyasi birini eleştirebilirsiniz veya diktatör diyebilirsiniz. Aynı şekilde din hakkında ki gerçekten hani hakaret olduğunu, nefret söylemi asla içermiyordu. Mesela Deniz'in çok güzel bir örnek. Haziran'da yüklediği komedi gerçekten iyi bir örnek. Asla içermeyen din hakkında her istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ve normalde bunun hiçbir hukuki gerekçesi olamaz. Benim tahminim bu şimdiki koşullarda bile bu muhtemelen istinaftan daha sonraki süreçlerde muhtemelen götürür avukatlar hani AİHM'e kadar gidecek haksızlıktan zaten oradan dönecek diye. Ama burada tekrar hani sorun olan yasaların, kanunların nasıl söyleyeyim, kötü niyetli ya da farklı bir şekilde yorumlamaya yönelik hani yargıda gördüğümüz istek diye belki yorumlayabiliriz. Gerçekten de yargı bağımsızlığının olmadığı bir ortamda işte komedyenler, gazeteciler, söz söyleyenler için hiçbir garanti kalmıyor. Hiçbirimiz için bir garanti kalmıyor. Hani sadece konuşanlar için değil. Ne olduğunu kestiremiyorsunuz. Yazandan farklı oluyor. Böyle bir gerçekten Deniz Göktaş'tan çok daha hafif, hani ağır bir şey hakaret ettiği için söylemiyorum ama bir espriyle bile bu maddelerden herhangi birisi, özellikle bu hakaret maddeleri işte ya da halkın kin ve düşmanlığa tarih, şimdi çok net, çok çok sık kullanılan özellikle haberlere karşı 217A yani halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak, hemen kendinizi böyle bir suçlamayla karşı karşıya bulabilirsiniz ve buna yaklaşmasa bile bu Türkiye yani kötü bir kanun şey 217A mesela zaten dar ama hiç öyle dar yorumlamadan bile yanına yaklaşmadan bir ifadeden suçlandığınızı hatta tutuklandığınızı işte 90 gün 3 ay hapiste tutulduğunuzu görebilirsiniz ve temel sorun da bu.
0: Siz de söylediniz şimdi gazeteciler, karikatüristler, komedyenler benzer suçlamalarla yargılanıyorlar Türkiye'de ve hatta Deniz Göktaş da en büyük kaygısının tutuklanmasından dolayı hem meslektaşlarına hem de vatandaşlara da bir otosansürün otomatikman başlayacak olmasından kaygılandığını söylemişti ki Türkiye'de bu var. Türkiye'de mikrofonun karşısına geçen vatandaşlar bile kimi cümleleri kurmak istemiyorlar, kurmakta zorlanıyorlar, fikirlerini açıkça ifade etmekte zorlanıyorlar. Siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkiye'deki otosansür şu anda ne boyutlara geldi? Onu özellikle bizim gibi yurt dışında yaşayanları bir açıklayabilir misiniz?
6: Yani Deniz Göktaş çok haklı. Tabii ki ve zaten şunu da söylemek lazım. Zaten onun için tutukluyorlar onu. Hani daha çok göz önünde bilinen insanları veya bazen işte influencerlar oluyor. Özellikle bu LGBT'ye karşı dalgada da gördük. Böyle bir mesaj vermek için tutukluyorlar. Evet, otosansür veya hani artık otosansür biraz daha ben şey gibi anlıyorum. Hani biraz kendini sınırlama, belki biraz daha dikkat etme gibi ama artık gelinen noktada birçok insan haklı olarak ki bence bu doğru bir şey. Sosyal medyayı daha az kullanma ya da işte hiçbir şey yazmayayım. Mesela yaşlı bir işte kadının pazarda söylenip tutuklandığı veya tutuklamaya gitmemişti galiba ama gözaltına alındığı olmuştu Ankara'da birkaç yıl önce. Belki hatırlarsınız. Hani işte bak bilmem kime de şöyle olmuştu. Hani herkesin çevresinde böyle insanlar oluyor artık. Biraz da ben artık yazmayayım diye. O da sansürün de ötesinde hani dikkat etmenin de ötesinde gerçekten kendini ifade etmeme gibi bir yazıp çizmeme gibi bir kesinlikle etki yarattığını söyleyebilirim ben. Ama tabii gazeteciler için böyle değil. Gazeteciler gene yazmaya devam ediyor veya işte Deniz Göktaş gibi insanlar gene hani doğru bildiklerini söylemeye devam ediyorlar. Ama genel olarak insanlar çok dikkatli ve bu da bir haklılar da yani.
0: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği eş direktörü Barış Altındaş, Deniz Göktaş'ın tutukluluk ve mahkeme sürecini yorumladı. Çok teşekkürler Barış Hanım.
6: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Kolay gelsin.
0: Yayınımızın sonunda müsaadenizle kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben Kozmo Türkçe'deki sunuculuk görevimin dışında takiben 16 senedir Almanca tek kişilik politik stand-up gösterileriyle sahneye çıkıyorum ve Almanya'nın neredeyse her kentinde. Ve ilk başladığım günden bu yana sırasıyla Angela Merkel, Olaf Scholz ve aktüel olarak tabii ki Friedrich Merz programımda en çok eleştirdiğim, haklarında en fazla espriler yaptığım politikacılar olmuştur. Bu sadece benim programımda değil, aynı mesleği yapan bütün sahne arkadaşlarımda da aynı şekildedir ve ben de dahil Almanya'da politik stand-up yapan hiçbir sanatçı arkadaşımın hakkında sahnede yaptıkları ve Deniz Göktaş'ın sahnede dile getirdiklerinden kat kat sert ve kimilerine göre acımasız eleştiri ve esprilere rağmen hiçbir dava açılmadı. İşte anlatmaya çalıştığımız ifade, düşünce ve sanat özgürlüğü de bu şekilde olmalı. Bugün 88 gün önce tutuklanmış Deniz Göktaş'ın davasına değindik Kozmo Türkçe olarak. Ekibimizden Erkan Aslan bize bugünkü dava hakkındaki gelişmeleri aktardı. Sonrasında Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği eş direktörü Barış Altıntaş'la bir röportajımız oldu. Altıntaş röportajımızda hem gazetecilerin hem de Deniz Göktaş gibi düşüncelerini dile getiren sanatçıların tutuklanmasının toplumdaki otosansürü arttırmak için bilinçlice yapıldığını belirtti. Aksi takdirde Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisindeki hiçbir açıklamasının suç unsuru teşkil etmediğini de altını çizdi. Biz de umuyoruz ki Deniz Göktaş devam eden yargılanma sürecinde tekrar tutuklanıp hapse atılmaz. Sizler için takip edeceğiz. Siz de bizi takip edin. Kozmo Türkçe'nin bütün yayınlarını başta ARD Sounds olmak üzere bütün podcast dinlenebilen platformlarda dinleyebilirsiniz. Daha birçok haberimizin bulunduğu Facebook sayfamıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki yayınımızda görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Bu bir Kozmo prodüksiyonu.